özgem bir kenarım keymetti. Sökümen sevdaları sohbet ediyor.